0: Yani direkt rekorcuyu ben var değil mi? Yani
1: doğru. Nine one two five nine. Nine four.